Efemerein bu çevirde onu katarım çıkarı var. Ayşe ona ile hitleri kual lokangita. William Rodriguez'ın ça albüm adlı hi sadan mausi.